0: Türkmen Nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsan.

Geceler namaz kılar, halal haramın bilen. Az konuşur, az güler, Kur'an yolunu tutanlar. Gözlerin yaşlıyıblar, Kur'an'la yaşayıblar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolunu tutanlar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolunu tutanlar. Kur'an yolunu tutanlar.

İslam'dır, hak can ikramdır, imanım tamdır, elhamdülillah. Dinim İslam'dır, hak can ikramdır, imanım tamdır, elhamdülillah.

شو من مات الحمد لله دينم İslam'dır haktan ikramdır imanım tamdır elhamdülillah dinim İslam'dır haktan

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, Usta Türkmen sanatçı merhum Aydın Kasabi için taziye mesajı yayınladı. Parlamento Başkanı Heybet Al-Busi ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetim Başkanı Neçirvan Barzani, hükümet programının mevcut sürecin ihtiyaçlarına cevap vermesi gerektiğini vurguladı. Sağlık Bakanlığı tüm sağlık kurumlarında başvurular için elektronik kart uygulamasına geçmeyi planlıyor. Bakanlar Kurulu tarım planı kapsamındaki ürünler için ton başına 700 bin dinar, plan dışı ürünler içinse 500 bin dinar fiyat belirledi. Bakanlar Kurulu sofralık yumurta ithalatının yeniden açılmasını onayladı. Ulusal İstihbarat Teşkilatı Irak üzerinden büyük miktarda uyuşturucu kaçakçılığı girişiminin engellendiğini duyurdu. Ulusal Güvenlik Teşkilatı Basra ile Zikar arasında 255 tarihli eserinin ele geçirildiğini açıkladı. İranlı bir yetkili Birleşik Arap Emirlikleri'nin hedef alındığı iddialarını reddederek olayların arkasında Amerika'nın olduğunu öne sürdü. Afganistan-Pakistan'ın sınır ötesinden saldırılar düzenlemek ve sivil bölgeleri bombalamakla suçladı. Rusya Savunma Bakanlığı hava savunma sistemlerinin 48 saat içinde yaklaşık 800 Ukrayna insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. Wall Street Journal gazetesi Amerika Başkanı Trump'ın önümüzdeki günlerde İran'a yönelik askeri bir karşılık verilmesine izin verebileceğini yazdı. Amerika Gizli Servisi Beyaz Saray yakınlarında yaşanan silahlı olay sonrası binanın kapatıldığını duyurdu. Uluslararası para fonu Orta Doğu'daki gerilimin sürmesinin ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı. Güney Kore, Hürmüz Boğazı'ndaki Amerika operasyonlarına katılım konusundaki tutumunu gözden geçireceğini açıkladı. Brezilya'nın güneydoğusunda küçük bir uçağın binaya çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: من راديو تركمان FM الفضائية أحييكم مستمعين الأكارم أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعان أغا ينعي الفنان التركماني القدير الراحل أيضاً قصب. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي ورئيس إقليم شمال العراق نجرفان برزاني يؤكدان أهمية أن يكون البرنامج الحكومي برنامجاً يستجيب لمتطلبات المرحلة القادمة. وزارة الصحة تعتزم اعتماد بطاقة إلكترونية للمراجعين في جميع المؤسسات الصحية ضمن توجه حكومي نحو الأتمتة والتحول الرقمي. مجلس الوزراء يقر سعر 700 ألف دينار للطن الواحد من المحاصيل الزراعية ضمن الخطة الزراعية و500 ألف دينار للكميات خارج الخطة الزراعية. مجلس الوزراء يوافق على دفع مستحقات المزارعين للموسمين الزراعي السابق والحالي. مجلس الوزراء يوافق على فتح استيراد مادة بيض المائدة. جهاز المخابرات الوطني يعلن إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المخدرات عبر الأراضي العراقية. جهاز الأمن الوطني يعلن ضبط 255 قطعة أثرية مخبأة في مقالع مهجورة بين البصرة وذيقار. وزير خارجية باكستان يؤكد أن هدفنا كوسيط إقناع إيران والولايات المتحدة بالتوصل لاتفاق. مسؤول إيراني ينفي استهداف الإمارات ويتهم أمريكا بالوقوف خلفه. إيران تنفي عبور سفينة تابعة لشركة ميرسك مضيق هرمز بمساعدة أمريكية. أفغانستان تتهم باكستان بتنفيذ هجمات عبر الحدود داخل أراضيها وقصف مناطق مدنية. وزارة الدفاع الإماراتية تؤكد أن دفاعاتنا الجوية تتعامل مع صواريخ ومسيرات قادمة من إيران. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط وتدمير قرابة 800 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 48 ساعة. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinle.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmen Erenin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

Ve günaydınlar, mutlu sabahlar diliyoruz. Bize yurt dışında dinleyen bütün dinleyicilerimize, bütün gurbetçi kardeşlerimize sonsuz saygılarımızı iletiyor ve günaydın programımıza hoş geldiniz diyoruz.

Evet sevgili dostlarımız, bu güzel sabahta programımıza katılmak isterseniz telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bize ulaşabilirsiniz. Tekrarlıyorum, telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bize ulaşabilir. Aynı numaradan da WhatsApp yoluyla da mesajlarınızı, isteklerinizi yazıp gönderebilirsiniz.

Evet arkadaşlar, güzel şarkımızı da dinledik ve elimizde oluşan mesajlarımızı paylaşalım değerli dinleyenlerimiz. Ve bakalım kimden mesajlarımız gelmiş ve hangi istekte bulunuyor değerli arkadaşlarımız. Ve hemen ilk mesajımızı okuyalım, bakalım kimden geliyor.

Elimiz olsun, hemen mesajımızı paylaşalım. Bakalım kimden gelmiş. Mehmet arkadaşımızdan selamun aleyküm. Aleyküm selam, herkese günaydınlar diliyorum. Eğer mümkünse güzel bir şarkı istiyorum sizlerden. Özcan Deniz'in sesinden olsun. Ve bu güzel şarkıyı size ve bütün dinleyenlere ve özellikle de aileme armağan ediyorum. Sağ olun diye yazmış değerli arkadaşımız. Ve tabii ki de isteği üzerine güzel şarkımızda Özcan Deniz'in sesinden hep birlikte dinleyeceğiz. Ve daha sonra kaldığımız yerden diğer isteklerimize de yer vermeye de devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Ve dilerseniz güzel şarkımızı dinliyoruz.

Sevdanın Rengi dedik değerli arkadaşlar. Önce Özcan Deniz'in sesinden bu güzel muhteşem şarkımızı dinledik. Ve hemen diğer mesajımızı da paylaşalım. Bakalım kimden gelmiş. Elif arkadaşımızdan gelmiş. Elif arkadaşımız herkese günaydınlar. Lörer Mükülse Mert Demir'in sesinden güzel bir şarkı istiyorum. Ve bu şarkıyı çok sevdiğim anneme babama gelsin. Ve bir kız kardeşime, teyzeme, eşine ve çocuklarına ve bütün dinleyenlere ve size de armağan ediyorum Cumhur Hanım diye yazmış. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için ve tabii ki de Mert Demir'in sesinden de güzel şarkımızı dinleyelim. Dinlemeden önce bir kez daha telefon numaralarımızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz ve güzel şarkımızı hep birlikte dinliyoruz.

14 bahar geçti dedik ve bu güzel muhteşem şarkımızı da dinledik. İlaf arkadaşımızın isteği üzerine ve bakalım bir diğer mesajımızın da isteği ne olacak?

Ve diğer mesajımızsa Emel arkadaşımızdan gelmiş. Günaydınlar herkese. Nasılsın Cumhur Hanım? Teşekkürler, ben iyiyim. Sen nasılsın? Eğer mümkünse Ahmet Vacid'in sesinden güzel bir şarkı istiyorum. Ve bu şarkıyı sana ve bütün dinleyenlere ve özellikle de aileme armağan ediyorum. Sağ olun, var olun diye yazmış. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza. Ve isteği üzerine Ahmet Vacid'in sesinden güzel şarkımızı da hep birlikte dinliyoruz.

Evet sevgili dostlarımız, günün sözü şöyle diyor. Diyor ki, kendinize ait olan tek seferlik bir hayatı başkalarını memnun etmek için israf etmeyin.

Evet arkadaşlar, günün sözünü paylaştık. Bu söz sizin olsun. Deyin ki başkalarını memnun etmek için tek seferlik bir hayatım, başkaları için israf etmeyin, boşa harcamayın vaktimi. Bence de öyle yapın. Kimseni memnun etmek için çabalamayın boşuna. Çünkü hiç kimse bu hayatta kimseden memnun değildir. Bunu hepimiz biliyoruz. Bazı biliyordur ama bilmemezlikten gelebilirsiniz sevdiğiniz için o insan, ama bence memnun etmek için boşa çaba harcamayın diyoruz sevgili dostlar. Ve dilerseniz şimdi de güzel şarkımızı da hep birlikte dinleyelim.

Evet arkadaşlar, güzel şarkımızı dinledik. Günaydın programımız tüm hızıyla devam ediyor. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz sevgili dostlarımız. Aynı numaradan da WhatsApp yoluyla da isteklerinizi, mesajlarınızı yazıp göndermeniz yeterli değerli dostlar.

Elimize ulaşan diğer mesajımızı paylaşalım. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Ahmet. Eğer mümkünse Serdar Sevaz'ın sesinden Uçalı adlı şarkı istiyorum ve bu şarkı bütün dinleyenlere biricik aşkıma armağan olsun diye yazmış. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için. O zaman bu güzel şarkımızı dinleyelim Ahmet arkadaşımıza ve biricik aşkına da armağan olarak gelsin diyoruz. Ve bütün dinleyenlerimize de armağan olsun.

Evet sevgili dostlarımız, zihnimize ulaşan mesajımızı paylaşalım. Daha doğrusu abimiz ses diye atmış WhatsApp'tan, mesaj yazmamış. Seste şöyle diyor: herkese günaydınlar, sonsuz sevgi saygılarını iletiyor bizleri ve bütün Türkmen milletini. Bizden İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı istiyor. Bu şarkıyı çok sevdiği kızlarına, 3 kızına armağan ediyor ve çok sevdiği eşini ve sizlere armağan etmiş. Bizden olsun İbrahim Tatlıses'in bir şarkısı diye seçimimizi bize bırakmış değerli. İsmini yazmamış. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ve bu güzel şarkımızda sana armağan olsun. Çok sevdiğin 3 kızına da armağan olsun. Allah saklasın, Allah uzun ömürler versin sana ve eşine, evlatlarına inşallah diyelim. Ve güzel şarkımızda İbrahim Tatlıses'ten hep birlikte dinleyeceğiz. Ve bakalım hangi şarkısını dinleyelim sevgili dostlarımız. Şu an bakıyorum, seçmek istiyorum. Hareketli mi, duygusal mı dinleyelim bilmiyorum ama kararsız kaldım sevgili dostlarımız. Bir şarkısını seçeceğim. Tamam, o zaman şu olsun, Haydi Söyle olsun. Seni Ne Kadar Sevdiğimi diyelim. O zaman eşine ve kızlarına gelsin bu güzel şarkımız İbrahim Tatlıses'ten. Ve hayırlı dinlemeler diyoruz değerli arkadaşlar.

Ve İbrahim Tatlıses'ten güzel şarkımızı dinledik. İstek üzerine tabii ki de güzel şarkımızın ardından sizlerle olan birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Saatlerimiz onu gösteriyor sevgili dostlarımız. Bugün 6 Mayıs Çarşamba sabahındayız. Sizlerleyiz. Günaydın programımızı paylaşıyoruz. Şu an iş başında olan bütün çalışan arkadaşlarımıza hayırlı işler, kolay gelsin diyoruz. Bol moralli bir çalışma günü olsun inşallah. Özellikle de büyük pazarda bulunan bütün pazarcı arkadaşlarımıza, seyyar satıcı arkadaşlarımıza ne diyoruz? Yüce Rabbimiz sizlere helalinden güzel kazançlar, rızıklar versin inşallah.

Ve elimize oluşan diğer mesajımızı hemen sizlerle paylaşalım sevgili dostlarımız. Bakalım kimden gelmiş diğer mesajımız. Merhabalar, günaydınlar. Ben Leyla. Eğer mümkünse Selam Şahin'in sesinden alışmak sevmekten daha zor geliyor. Altı şarkıyı benim için çalar mısınız? Şu an dinlemek istiyorum diye yazmış. Tabii ki de ne demek, zaten programımız sizin istekleriniz üzerine sunuyoruz. İsteğiniz üzerine güzel şarkıları dinliyoruz ve sizleri memnun edebilmek için. Ve bu güzel şarkı bana ve Türkmen FM kadrosuna ve bütün ailesine sevdiklerini armağan etmiş. Sağ olsun diyoruz arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için. Ve isteği üzerine güzel şarkımızı da hep birlikte dinliyoruz değerli arkadaşlar.

Evet sevgili dinleyenlerimiz, Selam Şahin dedi ki alışmak sevmekten daha zor geliyor sevgili dostlarımız. Ve gerçekten de öyle. Güzel şarkımızı dinledik ve diğer şarkılarımızı da tabii ki de istekler üzerine dinlemeye devam edeceğiz.

Ve diğer mesajımızsa Ömer arkadaşımızdan gelmiş. Herkese selamlar. Eğer mümkünse Hakan Altun sesinden güzel bir şarkı istiyorum diye yazmış sevgili arkadaşımız. Ve bu şarkıyı bütün Türkmen FM dinleyenlerine ve bütün dost akrabalarıma ve özellikle arkadaşlarıma, iş arkadaşlarıma armağan olsun ve size Cumhur Hanım diye yazmış sağ olsun değerli arkadaşımız. Ve isteği üzerine Hakan Altun sesinden güzel şarkımızı hep birlikte dinleyeceğiz ve bu güzel şarkımız size için gelsin ve bütün dinleyenler için ve Hakan Altun sevenler için gelsin diyoruz ve güzel şarkımızı hep birlikte dinleyeceğiz sevgili dostlarımız ve güzel şarkımız size için geliyor Hakan Altun'dan.

sen hep var olacaksın. Ve bu güzel şarkımızı Hakan Altun sesinden dinledik sevgili dostlarımız. Ve şimdi de sıra günün horyatında.

Evet sevgili dinleyenlerimiz ve bakalım bugünkü horyatımız ne oluyor? Hey anım, ya dağılıptı hey anım, o yar bunun istiri sevdasıydan hey anım. Ha oğlu o yer bunun istiri sevdasıydan hey anım dedik sevgili dostlar ve bugünün hayatında paylaştık. Dilerseniz güzel manimizde dinleyin.

Ve hemen diğer mesajımızı paylaşalım sizlerden. Faiz arkadaşımızdan gelmiş. Herkese selamlar, sonsuz sevgi saygılarımı iletiyorum. Cumhur Hanım, eğer mümkünse güzel bir şarkı istiyorum. Metin Şentürk ve Yıldız Tilbe'nin Bırakma Beni adlı şarkısını. Bu güzel şarkıyı çok sevdim. Eşime, çocuklarıma gelsin ve aileme armağan ediyorum ve bütün Türkmen milletine sağ olun diye yazmış. Teşekkür ediyoruz Faiz arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için. Ve tabii ki de güzel düet şarkımızı iki değerli ses sanatçısından dinleyelim. Metin Şentürk ve Yıldız Tilbe size için Bırakma Beni desin ve güzel şarkımızı hep birlikte dinliyoruz.

Ben sevdim mi? Çok fena seviyorum. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda. Öldüğümde de sen çiçekler açacak benim mezarımda. Bu yüzden bu

bırakma beni dedik değerli arkadaşlar. Hemen diğer mesajımızı paylaşalım. Programımızın devamlı arkadaşı Ersen Soran'dan gelmiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Günaydınlar Necati inşallah iyisiz diye yazıptı. Ya eğer sen de iyisi o değerli kardeşimiz. Bizden Meryem Fars'ın sesinin adı Hülü adlı şarkı istiri. Ve bu şarkıyı bütün Türkmen FM kadrosuna ve dinleyenlere armağan ederim. Ailesine, sevdiklerine, bacılarına, kardeşlerine ve bütün dinleyenlere sağ olun diye yazıptı değerli arkadaşımız. Ersen Soran'a teşekkür ederim ve isteği üzerine tabii ki de Arapça şarkımızda hep birlikte dinleyelim ve güzel şarkımız sizlerle.

Diğer mesajımız Necla arkadaşımızdan gelmiş. Merhabalar, herkese selamlar eğer mümkünse. Nuri Selin'in sesinden güzel bir şarkı istiyorum. Vay Aman adlı şarkısını ve bu şarkıyı eşime armağan ediyorum, biricik kızıma ve bütün dinleyenlere sağ olun diye yazmış. Sen de sağ ol diyoruz arkadaşımıza ve dilerseniz güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim.

Evet sevgili dostlarımız, bu güzel sabahta da atalarımızdan bize miras kalan altın değerindeki atasözlerimizi yine birkaçını size için paylaşıyoruz.

Para isteme benden, buz gibi soğurum senden. Pekmezi köpten, kadını kökten al. Pazarda herkes ambarındaki unu kadar konuşur.

Sevgili Koç burçlar, bugün kendi benliğinizle baş başa kalıp çevre koşullarının yarattığı zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz. Bu tür ruh halini gündeme getiren nedenleri düşünerek bilinçli bir şekilde olaya farklı yaklaşıyorsunuz.

ve Boğa burcu. Aranızda tartışmalar, kavgalar eksik olmasa da yakın çevreniz tarafından birlikteliğiniz takdirle izleniyor. Her ikinizin de eleştiriye gelemeyen yönünüz olmasa geciken bazı konular çok daha hızlı bir şekilde sonuçlanacak diyor.

Ve bakalım İkizler Burcu'muzun yorumu ne oluyor? Diyor ki İkizler Burcu, aile çevrenizin özel hayatınızla ilgili sözler sarf etmelerini kaldıramıyorsunuz. Sessizliği tercih etmeniz size avantaj sağlayacak. İki taraf arasında davranış mesafelerinizde bir ayırım gözetmeden uygulamaya çalışın.

Sevgili yengeç, yardımlarınıza alışan insanlar yaşamın diğer pencerelerinde sizi yanlarında görmek istiyor. İşte bu noktada bazen taşan sabrınızla hemen kötü insan oluyorsunuz. Yardım etmeyi seviyorsunuz ama şartlarınızı da gözetin.

konuda fevri davranıyorsunuz. Yılların kazandırdığı deneyimlerin verdiği birikimlerle sizi bu konuda uyaran kişinin sözlerini yabana atmayın. Gerçi siz bu maddi konunuzla ilgili çok yönlü düşünmeyi sevmiyorsunuz.

Sevgili Başak Burçlar, bugün uğraş verdiğiniz alanda kendi kendinize sabrı empoze edin ya da yakın çalışma arkadaşlarınızın yardımını isteyin veya kısa süreli olarak faaliyet konunuzu ona devredin. Ayrıntıları abartarak süreyi uzatıyorsunuz.

Evet sevgili dostlarımız, 6 burcumuzun yorumlarına göz attık ve tabii ki de 6 burç arası güzel şarkımızı da hep birlikte dinliyoruz ve bu güzel şarkımız size için gelsin diyoruz sevgili dostlarımız. Ve bir kez daha sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz bize dinleyen bütün dostlarımıza ve güzel şarkımız sizlerle.

Ve bakalım terazi burcumuzun yorumu ne oluyor? Diyor ki yakın arkadaşlarınızla hakkında konuştuğunuz üçüncü kişiyle ilgili olarak duygusal temelde yaşadığınız sert dönemeçler sizi rahatsız ediyor. Bugün karar verme mekanizmanızda sizi zorlayan çevre etkileşimlerinden uzak kalın diyor.

Akrep burçlar. Onunla ilgili içinizdeki fırtınaları, gerekli harcamalarınızı kısıtlamak zorunda kalabilir ve bunun yarattığı stresle boğuşabilirsiniz. İçinizdeki fırtınaları dindirmekten başka çareniz yok. Kendinizi dinlendirmelisiniz.

Ve sıra yay burcumuzda diyor ki, finans konuları ile ilgili öngörülerde partnerinizin fikirlerini de alsanız da fena olmayacak. Maddi riskler içine girmemek için inatçı tarzınızdan vazgeçmelisiniz. Çevrenizi geniş bir ufukla görseniz daha da tatminkar olacaksınız.

Sevgili Oğlak, iş günü içinde şartlar gerektirdiği için birçok kişi ile yüz yüze görüşmeleriniz oluyor. Daha sonra da tekrar zorunlu olarak karşı karşıya geleceğiniz kişiler var. Sonradan geri dönüşler yapmak zorunda kalabilirsiniz. Dikkat edin.

Sevgili kova, partnerinizin yanında gereksiz kişilik ispatları yapmaya kalkmayın. Yaşam spektrumuna göre kapladığınız alanın ne kadar da dar olduğunu bilincindesiniz. Bu nedenle bilmediğiniz, karşı karşıya gelmediğiniz birçok şey olabilir. Dikkat edin.

Ve son burcumuz balık diyor ki, hayatınızın zıtlıklarının bir bütünü olduğunu unutmayın. Bugün kayıplarınızla ilgili olarak girdiğiniz streslerin etkisini azaltabilir veya tamamen yok edebilirsiniz. Özellikle bu dönem kazanımlara doğru yelken açacaksınız. Evet sevgili dostlarımız ve bizleri aylandığı sürende sonuna gelmiş olduk. Burçlarımızın yorumlarını paylaşarak yarın Allah kısmet ederse aynı saatte sizlerle oluncaya dek kendinize çok iyi bakın diyoruz. Hoşçakalın.

90.1 frekansından Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Türkmen FM'i Facebook adresinden de dinleyebilir ve takip edebilirsiniz.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Eğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz.

0: Ormandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
1: Türkmen FM 90.1 90.1
2: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
3: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. İmar ve Kalkınma İtilafı Başkanı Muhammed Şiyaz Sudani, itilafın yeni hükümete desteğini sürdüreceğini bildirdi. Maliye Bakanlığı, sosyal yardım sistemi kapsamındakilerin Eğitim Bakanlığı'na aktarılmasına imkan veren herhangi bir yasal dayanak bulunmadığını açıkladı. Milletvekili Muhammed Şimeri, bütçe dosyasının mevcut aşamada siyasi güçler açısından büyük öncelik taşıdığını belirtti. Devlet Deprem ve Sismi Gözlem Kurumu, Süleymaniye iline bağlı Kalar kentinin kuzeyinde 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini ve Bağdat'ta hissedildiğini duyurdu. Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, Meysan'daki gıda ticaret şirketinde kamu malına zarar verildiğini ortaya çıkardı. Necef Uluslararası Havalimanı, hacı adaylarını günde 2 seferle sevk etmeye başladı. Süleymaniye'ye bağlı Biban ilçesinde bulunan Sordaş kampına İranlı Kürt muhalefet ailelerinin yasa dışı bölgeye İHA saldırısı düzenledi. Güvenlik kaynakları Bağdat'ta bir kuyumcu sahibine ahlaka aykırı ve kötü içerikli paylaşımları nedeniyle yasal işlem başlatıldığını bildirdi. İsrail Mahkemesi Gazze filosundan 2 aktivistin tutukluluğunu uzattı. İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ni bombaladığı iddiasını yalanladı ve herhangi bir saldırıya karşı ağır ve üzücü bir karşılık vereceğini açıkladı. İran'ın batısında bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. Ukrayna, Rusya'yı ateşkes ilanına rağmen saldırı düzenlemekle suçladı. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda Özgürlük Projesi operasyonunun askıya alındığını duyurdu. Washington, Hürmüz Boğazı'nda seyir sefer özgürlüğünü savunan bir karar tasarısını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sundu. Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle iki tekneye düzenlenen Amerikan saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri polisi Teksas eyaletinin kuzeyinde bir alışveriş merkezi yakınında meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
4: على الموجة 90.1 FM نبعث أجمل التحايا لمستمعي راديو تركمان FM. كونوا معنا.
5: يا حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Türkmen FM radyosundan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

ليلم عطنا المال يا اخي ازدان عطنا المال لا بلا غم جاء

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, hayırlı, mutlu akşamlar diliyoruz sizler için. Ve buradan saygı selamımızı gönderdik bütün insanlarımıza. Ne yakın sizlere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İstekler programına değerli aziz dinleyicilerimiz, programımız sizlerle başladı ve devam edecekti. Buradan saygı selamımızı gönderdik bütün insanlarımız için ve sizlere ne yakın. Eğer isterseniz bizlerle katılmak, numaramızı hatırlatalım sizlere. Evet değerli dostlarımız, numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz. Bir daha tekrar edelim sizlere, 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Ve buradan ne diyelim? Hayırlı akşamlar bütün değerli dostlara, hayırlı akşamlar bütün değerli insanlarımıza, hanımlarımıza, beylerimize, Türkmen bölgelerine ne diyelim? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İstekler programında değerli az dinleyicilerimiz, programımızı sizler için etmişiz değerli dostlarımızı. Güzel şarkılarınızı dinleyin, bakın kimlere armağan edeceğiz şarkını. Ve buradan saygı selamımızı bir daha sizlere gönderdik. Ve hemşirelerimize, doktorlarımıza, şoför arkadaşlarımıza, görev başında olan kişilere ne diyelim? Allah saklasın sizleri inşallah. Bizlerle mutlu vakitler geçirdesiniz değerli dostlarımız. Ve bugün sunmakta ben Lina Cömert. Saygı selamımı kabul edin. Aynı vakitte gurbette bulunan bütün insanlarımıza, onlara da hayırlı, mutlu akşamlar dileriz. Ve inşallah en yakın zamanda öz memleketlerine dönerler değerli dostlarımıza diyelim. Ve aynı vakitte Türk dünyasında bulunan Türk vatandaşlarımıza, onlara da hayırlı akşamlar, iyi akşamlar dileriz. İnşallah şu anda bizler dinlisiniz. Ve değerli dostlarımız, buradan sizler için bir güzel açılış şarkısı hazırlanmışız. O zaman gidelim Cengiz Kursoğlu'nun sesine bu güzel şarkımızı. Armağan edelim özün sizlere ve armağan olsun bütün değerli dostlara, bütün dinleyicilere armağan gelsin. Ve değerli dostlarımız, bu duygusal şarkıyla bırakım sizlere bir daha iyi vakitler.

seven çeker acıyı, sevmeyen ne bilsin. Evet değerli dostlarımız, bu güzel sözler Cengiz Kurtoğlu'nun sesinden hep beraber dinledik. İnşallah beğendiğiniz özünü ve bu açılış şarkısını bütün dinleyicilerimize armağan ettik. Bütün değerli dostlara armağan ettik özünü.

Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İnşallah mutlu güzel vakitler geçirsiniz bizlerle. Buradan arkadaşımız yazıp merhabalar yazıp merhaba. أريد أهدي أغنية لحبيبي أحمد ساكن بأنقرة بالشارقة يازي بزلرة تمام أمري سن أرخداشمز و سايغ سلامز göndərirəq bütün değerli dostlara, bütün dinleyicilərə نديغن إن شاء الله güzel, mutlu vaxtlar geçirsiz bizlerle. Dilərsə özgidəğin bu güzel şarkımızı hep beraber dinleyəğin ve arkadaşımıza armağan gəlsin, sevgilinə armağan olsun bir daha. Mutlu vaxtlar. Evet değerli dinleyicilerimiz, mesajlarınızı ve telefon bağlantılarınızı bekleriz. Bakalım sizi istek şarkımız ne olacaktır ve bir daha iyi vaxtlar.

0: Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Şeyma arkadaşımız bir mesaj gönderipti. Yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Teşekkür ederim bizlere. Ahmet Vacı'nın sesinden bir güzel şarkı isteyipti bizlerden. Armağan edipti özünü. Bütün Türkmenlere, bütün kadınlara.
1: Sen, sorma kalbude kim var? Allah nenem bir de sen.

sanatçılar. Evet değerli dostlarımız, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve hayırlı, mutlu, tabii ki de akşamlar dilerik sizler için inşallah. Şarkını beğendiğiniz değerli dostlarımız elimize bir mesajı ulaştı dilerseniz hemen okuyağın, sizler için özünü bakağın kimden gelipti ve arkadaşımız hangi şarkını istedi bizlerden.

Elimize bir mesaj olağı çıktı. Ayşe arkadaşımız yazıp merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Teşekkür ederiz. Bizlere yık. İnşallah sen de iyisin arkadaşımız. Yazıptı Lina Hanım. Eğer mümkünse Haytham Yusuf'un sesinden bir güzel şair kıstıram sizlerden armağan edirem özünü bütün sevenlere. Tamam dilerse özgü dağın Haytham Yusuf'un sesinden bu güzel şarkımızı hep beraber dinleyin. Ve iyi vakitler dilerim sizler için. Burası Türkmen FM Uyd Radyosu. Eğer katılmak isterseniz 0770 131 34 61 numarasıyla katılabilirsiniz.

Evet değerli dostlarımız, bir daha döndük sizlerden güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vaxtlar dilerik sizler için. Hüseyin arkadaşımız yazıp merhabalar, sizinle katılım sizlerden. Lina Hanım İbrahim Tatlıses'ten bir güzel şarkı verse bizlere memnun olduk. Armağan edirik özünü bütün insanlara, özellikle de doğumlu arkadaşlara ve sana armağan olsun yazırdı.

Gazel Umay Seydoni'ye ve değerli dinleyicilerimiz bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İnşallah beğendiğiniz özün değerli dostlarımız buradan. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Hemen oxuyağın, baxağın kimden gelipti. Arkadaşımız yazıp, merhaba Aniseline. Arid Uğniye, Ehdiha, Ahmed Eyyub, المطرب Meyhat Muhammed, La Tezekkerni. Tamam arkadaşımız, teşekkür ederek katıldığı için bizlerden saygı selamımız var sana. Ve değerli dostlarımız, programımız sizlerle devam eder. Eğer isterseniz katılmak numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz ve bir daha mutlu vakitler.

0: hadi.
1: Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden güzel şarkımızı dinledik ve armağan dedik özün arkadaşımıza. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Yağız arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Teşekkür ederim bizlere, iyi. İnşallah sen de iyisin. Bülent Ersoy'un sesinden bir güzel şarkı isteyipti. Armağan edip özünü bütün değerli dinleyicilere ve yazıptı özellikle de Lina Hanım sizlere ve ekibimize armağan gelsin deyip.

0: Evet değerli dostlarımız, bir daha döndük. Sizlerden güzel şarkımızı dinledik ve programımız devam eder. Ve buradan arkadaşımız yazdı. Bir sayede avukat eşitliğine etmenna lkom yom sa'id ilkum ulkulul mutabeynani um simar. Habbe ehdi ugniye l'akhuya Muhammed ulkulul mustemeyin. للمطرب فضل شاكر وشكرا لكم لبرنامجكم الحلو يا زبطة تشكر دار قاتل دغويتم بزلردن برتلفون بغلان صلاة
1: ألو السلام عليكم
0: وعليكم السلام بيرون
1: وقتنا السلام
0: تشكر دار قسنن بس ساسو Ne yazık ki telefon bağlantımız kesildi. Teşekkür ederim arkadaşımızın yağın özüne bir daha katıl bizlerle bakağın istek şarkı ne olacaktır ve kimlere armağan edeceksin? Evet değerli dinleyicilerimiz, buradan programımız sizlerle devam ederiz. Saygı salamımızı gönderdik insanlarımız için ve aziz dinleyicilerimize ne diyeğin? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dilerse özgüdeğin Fadıl Şakır'ın sesinden bu güzel şarkımızı dinleyeğin armağan olsun arkadaşımıza.

0: Ve değerli dostlarımız elimize bir mesaj ulaşıbdı. Dilerse uzak yağın sizler için özün arkadaşımız yazıbdı. Selamun aleyküm abla hayırlı. Akşamlar nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben Hamza Abu Yusuf. Altın Köprü'den katılım. İbrahim Arkan'ın sesinden bir güzel şarkı istiyipti bizlerden. Bütün dinleyicilere ve Türkmen FM Uydu Radyosu'nda çalışanlara armağan edipti. Ve teşekkürler yazıp. Bir telefon bağlantısı alak. Alo buyurun.
1: Alo, selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Necesin?
1: Altın Köprü'den sizi katılır.
0: Hoş geldin. Sofalar getirdim.
1: Sergi
0: teşekkür ederiz. Bəli. Kimin şarkısını sen kimler armağan olsun?
1: Müslüm babanın bir güzel şarkısın. Biz babadan böyle gördük.
0: Tamam.
1: Türkmen'e sizlere o bütün Türkmen ile çalışan o kardeşim Muhammed Haskalil, Muhammed Kemaliyat o bütün Ömer Kamil arkadaşlarımız Altın Köprü'de dışarında tanısın.
0: Teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden ve programımız devam eder. Dilerse bu güzel şarkımızı dinleyin ve ondan sonra Müslüm Baba'nın sesinden bir güzel şarkı sana vereceğim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden bu güzel şarkımızı dinledik. Ve değerli az dinleyicilerimiz, programımız devam edir. Siz de katılın bizlerle. Değerli dostlarımız, dilerse özgüdağın bir güzel şarkı dinleyen arkadaşımız bizde Müslüm Baba'nın sesinden bir güzel şarkı istedi. O zaman bu şarkını hep beraber dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Değerli az dinleyicilerimiz, programımız sizlerle devam edire ve elimize bir mesaj ulaşıptı. Dilerse öz bakalım kimden gelip. Ve buradan Hamdi arkadaşımız yazdı bizler için. Merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Eğer mümkünse bir şarkı sıramıza okuza yazıp Musalla Senti'nden katılan bu şarkını armağan edirem. Musalla Senti'nde bulunan beylerimize, hanımlarımıza, Velina Hanım sizlere ve ekibimize armağan olsun. Teşekkürler yazdım.

Ve değerli aziz dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Bu güzel muhteşem şarkımızı dinledik ve elimize bir mesaj ulaşıptı. Bakalım kimden gelipti bizler için. Ali arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? Bizlere iyi, teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin. Yazıp Lina Hanım, eğer mümkünse bir güzel şarkı verseniz bizlere memnun olduk. Armağan ediyoruz özün ilk önce sizlere ve yazıptı. Bütün Türkmenlere, gençlere armağan gelsin deyipti. Ve değerli dostlarımız, bu şarkını tabii ki de armağan ediyoruz biz de Ali Bey'e. Ve inşallah mutlu güzel vakitler geçirdir bizlerle. Değerli dostlarımız dilerse özgü dağın. Bergen sesinden bu güzel şarkımızı dinleyin.

Evet değerli dostlarımız, bir daha döndük sizlerden güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve değerli dostlarımız buradan elimize bir mesaj ulaşıptı. Nur arkadaşımız yazıptı. Lina Hanım, eğer mümkünse Sezen Aksu'nun sesinden bir güzel şarkı verseniz bizlere memnun olduk. Armağan ediyoruz özünü bütün dinleyicilere, özellikle de sizlere ve ekibimize ve bütün Bağdat halkına armağan gelsin.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Esam arkadaşımızdan gelip de yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Hande Yener'in sesinden bir güzel şarkı verseniz bizlere memnun olduk. Armağan edir gözünü bütün değerli dinleyicilere ve teşekkürler yazıp.

sevmesi. Evet değerli dostlarımız, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vaxtlar dilerik sizler için. Elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız yazdı bizler için. Merhaba Aniseline. İza mümkün çağlığın ugniyet intihat farhat sinini yazdı. Ve ehdiha yazıp ehdiha Eda Min Yahya Labud. Teşekkür ederiz senden arkadaşımız katıldığı için bizlerden.

Evet değerli dinleyicilerimize diyağın giderağın hemen bu güzel şarkımızı dinleyağın bu şarkını armağan edirik. Özün arkadaşımıza ve programımız devam edir değerli dostlarımız. İyi vakitler, iyi günler dilerik sizler için. O zaman bu şarkıyla bırakım sizleri.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden bu güzel şarkımızı dinledik. İnşallah mutlu güzel vaxtlar geçirsiniz bizlerle. Elimize bir mesaj ulaşıbdı, dilerseniz oxuyağın sizler için özünü. Simo arkadaşımızdan gelipti yazıp merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Lina Hanım, eğer mümkünse bir güzel şarkı isterim sizlerden. Mahsun Kırmızı Gül'ün sesinden olsun. Armağan edirəm özün sizlere ve bütün değerli dostlara. Armağan gelsin ve ekibimize armağan olsun deyibdi. Ve değerli dostlarımız, programımız sizlerle devam edirik. Dağın hemen bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı bir daha tabii ki de sizlerle döndük ve şarkımızı dinledik. Değerli dostlarımız, buradan arkadaşımız bir mesaj gönderipti bizler için tekrardan. Arkadaşımız, bu güzel şarkı verdik sana buradan. İnşallah yarın katlasan bizlerle bir daha arkadaşımıza diyelim. Ve ayrı bir mesaj alalım elimize hemen. Ve değerli dostlarımız, buradan arkadaşımızdan bir mesaj geldi. Muhammed'den yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz Lina Hanım. Eğer mümkünse sıradaki şarkını size armağan edirik özünü. Ve bütün değerli dostlara armağan olsun. Ve yazıptı. Zavukuza bir güzel şarkı verseniz bizlere memnun olduk. Tabii ki de emredesen ve dilerse özgüdağın İmran sesinden bu güzel şarkımızı dinleyin. Özellikle de arkadaşımıza armağan olsun ve bütün sevdiklerine.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Ve iyi vakitler dilerim sizler için değerli dostlarımız. Programımız sizlerle devam edir. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Hemen oxuyağın sizler için özünü baxağın kimden gelipti. Sevsen arkadaşımız yazıp bizler için merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz bizlere. İyi, teşekkür ederiz. Yazıb Lina Hanım, Serkan Kaya'nın səsindən Zor Belə şarkısını istəyirəm sizlərdən, armağan edirəm özünü bütün dəyərli dostlara.

Evet değerli dinleyicilerimiz, güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve elimize bir mesaj ulaşıptı. Hemen okuyağın melek arkadaşımızdan gelipti. Yazıp, Lina Hanım nasılsınız? İyi akşamlar dilerim sizler için. Mene gel şarkısını isterim. Armağan ederim özünü bütün dinleyicilere, özellikle de arkadaşlarıma armağan olsun. Ve sizlere armağan gelsin Lina Hanım. Teşekkürler yazıptı. Ve yazıp sizleri çok severim. Biz teşekkür ederiz sana arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Değerli aziz dinleyicilerimiz, programımızın ne yazık ki sonuna geldik. Gönül isterdi ki daha fazla vaxtlar kalağın sizlerle. Ama programın vaxtı malumdur değerli dostlarımız. Yarın aynı vaxtda ve aynı saatte sizlerle olacağız istekler programıyla. Bugünlük bu kadar idi. Ve ne diyeğin özüze iyi bakın, sevdiklerinize iyi bakın. Kalın sağlıklı.

0: Bu gece için sana çok teşekkür ederim. En azından nerede nasıl mutlu olduğunu bana gösterdiğin için.
1: Çekme bu oyunu.
2: Şaka yaptım.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. İmar ve Kalkınma İtilafı Başkanı Muhammed Şiyaz Sudani, itilafın yeni hükümete desteğini sürdüreceğini bildirdi. Maliye Bakanlığı, sosyal yardım sistemi kapsamındakilerin Eğitim Bakanlığı'na aktarılmasına imkan veren herhangi bir yasal dayanak bulunmadığını açıkladı. Milletvekili Muhammed Şimeri, bütçe dosyasının mevcut aşamada siyasi güçler açısından büyük öncelik taşıdığını belirtti. Devlet Deprem ve Sismi Gözlem Kurumu, Süleymaniye iline bağlı Kalar kentinin kuzeyinde 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini ve Bağdat'ta hissedildiğini duyurdu. Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, Meysan'daki gıda ticaret şirketinde kamu malına zarar verildiğini ortaya çıkardı. Necef Uluslararası Havalimanı, hacı adaylarını günde 2 seferle sevk etmeye başladı. Süleymaniye'ye bağlı Biban ilçesinde bulunan Sordaş kampına İranlı Kürt muhalefet ailelerinin yasa dışı bölgeye İHA saldırısı düzenledi. Güvenlik kaynakları Bağdat'ta bir kuyumcu sahibine ahlaka aykırı ve kötü içerikli paylaşımları nedeniyle yasal işlem başlatıldığını bildirdi. İsrail Mahkemesi Gazze filosundan 2 aktivistin tutukluluğunu uzattı. İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ni bombaladığı iddiasını yalanladı ve herhangi bir saldırıya karşı ağır ve üzücü bir karşılık vereceğini açıkladı. İran'ın batısında bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. Ukrayna, Rusya'yı ateşkes ilanına rağmen saldırı düzenlemekle suçladı. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda Özgürlük Projesi operasyonunun askıya alındığını duyurdu. Washington, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğünü savunan bir karar tasarısını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sundu. Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle 2 tekneye düzenlenen Amerikan saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri polisi, Teksas eyaletinin kuzeyinde bir alışveriş merkezi yakınında meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
0: Sihirli Frekans, Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi, Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.
2: يا حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشياك من أول لحظة ورغم الحر تبقى مرتاح البال. غريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
3: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: pretty boy.
1: Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

karşımda şimdi. Kül olmuş izleri, gözü görmedi kimseyi. Önümü yok ki bir şeyin, en baştan beri.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: Walkman nelerinin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: ve nerenin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sesinle.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

Sözü benzer sözüme, sözü benzer sözüme, kanu deger özüme, tırnağıva daşan deken daş, koy deksin sağ gözüme, tırnağıva degen daş, koy deksin sağ gözüme.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sesinle.
1: Türkmen FM sesinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز مسلمانlar, عزيز قرشلار باجلار, bugün çarşamba günü, Allah'ın fazlıyla bir de size kavuştuk yengi dersle, tecvid dersleriyle. Türkmenyeli Uydu Radyosu'ndan duamız Allah Subhanahu ve Teala cümlemizden kabul etsin bu taatı, bu dersleri, o burada çalışanları cümlesini muvaffak etsin, hıfz etsin. Allah bereket salsın evlerine, mallarına, sıhhatlerine. Allahümme amin. Aziz kardeşler, bacılar, bildiğimiz gibi İnşallah Teala başlarız Kur'an-ı Kerim'in okumağına. Geçen derslerde başladık Enneba surasına. İndi de inşallah Teala o suranı bitiririz. Neba surası bugünün okumağı 583 perrasını inşallah Teala okuruz. Bizi izleyen, dinleyen, bizimle İsterse okusun, 583 perasını açsın Kur'an-ı Kerim'i. Enneba surası 21. ayeti okuruk inşallahü teala.

Aziz kardeşler, bacılar, Enneba surası bu ayetleri okuduk. Dediğimiz kimi 21. ayetten ta 40. ayete Enneba surası da 40 ayetti. İndi dönerken Allah'ın izniyle o bir konuya, o da tecvid dersine. Bugünün dersi Allah'ın izniyle mevzuun adı el-lahindi. Tabi diyendek el-lahin, kazdığımız o dağı ki o lahindi ki ma'niye dairdi. El-lahin sözünün Arapça mevzuunda manası ayrıdı. Aynı zamanda da tecvid konusunda el-lahin sözünün manası ayrıdı. İndi gelagın bakagın el-lahin sözünün Arapça dilinde manası nedir? El-lahin Arapça dilinde el-meylu anis-savab, yani düz yoldan yahut da düz şeyden yan almaktı. Budur el-lahin manası. El-lahnu manası yan almaktı. Yanlış bir şey yapmaktı. Ama tecvid konusunda el-lahin ne demekti? Huvel-hata'u avul-meylu anis-savabi fil-kira'e. Manası odi ki bir dene lehni ettiyse okumağında, yani yan aldı düz okumaktan, tamam okumaktan. Yani bir şey yanlış etti bu okumakta. Tabi el-lehinde bu yanlış, yan almak düz okumaktan iki bölümdü. Bu el-lehin sözü iki bölümdü. Birincisi el-lehnul celî, dilin özne. İkincisi el-lehnul hafî. Yani yanlış etmek Kur'an-ı Kerim'in okumağında iki türlüdür. Birincisi el-lehnul celî, ikincisi el-lehnul hafî. İndi gerağın birinci bölüme. El-lehnul celî. Ne demekti el-lehnul celî? Huve hata'un yatra'u alel elfaz. فيخل بعرف اللغة سواء أخل بالمعنى أم لا. اللحن الجلي بد معناسه bir okucu yanlış okusun, yanlış okusun, yan alsın düz okumaktan, Kur'an-ı Kerim'i iyice okumasın. O yanlış mananı dercişi yahut da dercişmez. Ama okumağaça tamam değil. Kur'an-ı Kerim'i iyice okumayıp, tabi neyse okucu dilin özüne bu büyük bir hata yaptı okumakta, yan aldı tamam okumaktan, indi onların misallarını aldık. İnşallahü Teala. Bu lehn-ül celinin hükmü nedir? Yanlış okumağın hükmü nedir? Tabi şer'an haramdır. Caiz değil. Bu gibi okumak caiz değil. Ve okuyan da eğer amden yanlış okudu Kur'an-ı Kerim'i, tabi o günahkar ol. O günahkar ol. Aynı zamanda bir dene edebili alışsın düz okumağı. Havas etmedi. Tembellik etti. Alışmadı. O da günah, yani bu halde Kur'an-ı Kerim'i tamam okumadıysa özünün de kabiliyeti var, alışsın tamam okusun, ama hulk etmedi, tembellik etti, yanlış okudu Kur'an'ı, o da günahkar oldu. O da günahkar oldu. Ve onun için aziz kardeşler, bacılar, Kur'an-ı Kerim'in okumağını alışağın. Hatta ki bu lehinden, bu hatadan uzak olağın. Kur'an-ı Kerim'i iyice okuyağın. İndi gelağın, bakağın. Bir dene ne yaptıysa okumağında dilini bu hata yaptı. Lehnil celini yaptı. Birincisi, ibdalu harfin mekâne harf. Yani, harfi derciştiyse, yani bakısan, Kur'an-ı Kerim'in
ayetleri mesela bir sözde ha harfidi, o ha'ı etti ha dercişti. Harf dercişmek buna dilini el-lahnul celi. Yani mesela birden okudu. Tabi buyur Hak Teala elhamdülillah. Bu hane ha etti. Okudu elhamdülillah. Elhamdu hamdu manası ayrıdır. Elhamdu manası ayrıdır. Fe harf dercişmek bunu dilini el-lahnul celi. Bakısan bir tane var. Okur efetetuma'una. Efetetuma'una sözü te'ten ta bir yerde yığışıp. Ne yapar? Te'i ta eder. Efetetuma'una. Tat. Bu harf dercişmek lehenceliydi. Bu da olmaz. Bu bir. Ve onu isme kayet olağın. Yani dilimize dikkat edin. Harf dercişmeyin. Kur'an-ı Kerim'i okuyandak. İkincisi, iskan-ı müteharrik. Nedir iskan-ı müteharrik? Bizde harfler bildiğimiz gibi, aziz kardeşler, bacılar. Harf var, harekalidir. Yan dammadır, yan kesradır, yan da fethadır. Harekalidir. Yahut da o harf sakindi, harekasızdı. Geldiyse bir harf harekasız ise, sakin ise, ben o harfe hareke verdim, o lehenceliydi, bu hatadı. Yahut da tersi, özü o harf harekalıydı, ben vasılda durmamaktan sakin ettiysem özünü, bu da lehin celidi. Fa onun için indi birincisini alak iskan-ı müteharrik. Bir harf vasılda durmamaktan okuzan özünü, özü müteharrikti. Tabi harfi vasıl eden de geri harekasını veresen, dammaysa damma okuyasın özün. İndi mesela, Kale senanzuru esadakt. Senanzuru esadakt. Ra'ın harekası nedir vasılda? Dammadı. Dammadı. O dursa için üstünde tabi sakin edersen lazım. Onu kasdi etmirik. Ama sen vasıl ederken gerekim o ra'ın dammasını okuyasan. O dammanı okumadı o sakin ettiyse o bile hinceliydi. Yani okuduysa o. Kale senanzur esadakt. Bu lehenceliydi. Olmaz. Olmaz. Üçüncüsü tahrikul es-sakin. Tahrikul sakin. Yani mesela bir harf sakindi, sen hareke verdi özüne, bu da lehenceliydi. Yani bakırsan bazı nece okur? İhdina s-sirata l-mustaqima s-sirata l-lezine en'amte aleyhim en'amte en'amte. Özü nun sakindi. En'amte. Nun sakindi. Mim sakindi. Bazı ne yapar okumakta? Okur. En'amte. Baksan hem nunu feth eder, hem mimi feth eder. Bu da lehenceliydi. Yanlışlıktı. Yanılmaktı düz okumaktan. Bu harf sakindi. Sakin el özünü. Sakin oku özünü. Hareke verme. Fethadi, kesradi, dammadi. Bu olmaz. Bu lehin celidi. Buna da okuzu gerekim dikkat etsin. Bu oldu üç. Dördüncü, işba'ul hareketi bihaythu yetevelledu minha harfu meddin. Tabi bizde bildiğimiz kimin bir kez de önce de dedik. Hareket var, damma var. Dammanı bir kez uzattıysa damma harekadı. Uzattıysa bir kez özünü vav oğlu. İndi sende var nu. Nun üstünde damma nu. O dammanı bir kez uzat oğlu nu. Nu vav oğlu. Vav harekası oğlu. Vav harfi oğlu. Yani hareke kalmaz. Harf oğlu. Fethanı bir kez uzat.
insanda var ne? Nun üstünde fetha. O fethanı bir kez uzat. Olu elif ne? Ne ol? Kesranı mesela ni kesra. Bir kez uzat özünü olu y harfi olu. Ni ol. Fe geldiyse o harekanı bir kez uzattıysa o harekeden döndürdüyse özünü harf ettiyse özünü bu lehen celidi. Bunda da gere makayet olasın. Bunda makayet olasın. Şimdi mesela var bazı dammanı uzadı. Thumme entum. Thumme. Nedi? Fe dammadı. Ne okuruzun? Thumme. Thumme entum. Baksan istiri fe yoksun. Fe harfine yoksun. Dammane yoksun. Dammanı uzadı. Hareketen döndürür özünü. Bir ayrı harf eder özünü. Ve bu da yanlışlıktı. Lehenceliydi. Kuntum. Bazı ne okur? İn kuntum. Baksan hemze kesranı uzadı. Ye eder. Dammanı uzadı. Vav eder. Ve bu da olmaz. Bunda da makayet olmak ister. Bu da lehenceliydi. Tabi bunu insan hardan alışır. Öz özüne alıştırabilmez. Gere okumağını arz etsin. Bir tane dinlesin özünü. Bir tane dinlesin okumağını. Desin burada bunu uzatma. Bunu burada kısa eyle. Bunu bu fethane iyi çıkart. Bu dammanı iyi çıkart. Kur'an böyle alışılı. Aziz kardeşler, bacılar, insan öz özünü alıştırabilmez. Ne kadar dinlediyse faydası var. Böyle. Ama faydası tamam olsun, sen okumağı dinlettir. Koy bir tane bilen dinlesin seni. Utanma. Utanma yanlış okumaktan. Ama insan alışmakçı gerekim o utanmaktan çıksın. Öz özünü alıştırsın. Hatta ecri kamil olsun Allah Subhanehu ve Teala yanında. Cehil odu, insan bir şeyi bilmir ve utanır da alışsın ve aramır da ve alışmır da. Burada da esügülük. Esügülük burada da. İnsan bundan, sözüm ya bana, bundan utansın. Özünü he cehilde koysun, alışmasın, öce özünü atmasın. Yok, alış, çalış. Koy okumağı dinlesiler ve okumağı da eşittir ayrısına o seni yani okumağı dürüstlesin. Yahut da beşinci lehnil celih bir harfi özü harfmetti yani bundan öncekinin aksisi. Baksan özü harfmetti sen hareke edesin özünü. Özü elifti sen fethi edesin özünü. Özü vavdı sen damma edesin özünü. Yahut da özü yedi, sen ne desen özünü? Kesre edesin özünü. Yani mesela Allah Subhanahu Teala buyurur,

Musa sözü neyden bitirir? Elif'ten bitirir. Musa Elif'ten bitirir. Bunu harf ettiyse, yani harfi hareke ettiyse, Elif okumadıysa, fethi ettiyse özünü, bu lahencelidir. Yani okuduysa, Rabbi Musa ve Harun, Musa ve Harun. Bak, ne oldu? Sin fethi oldu. Özü asılda da sinden sonra Elif gelip, fesen o Elif'i fethi ettiyse, bu yanlışlıktı, lahencelidir. Bir de aziz kardeşler, bacılar, geldiyse bir harf şedde var ise üzerinde, müşedded ise, o şeddeni okumadıysa, şedde etmediyse, ha böyle ihtiyadi bir hareke verdiyse özüne, yahut da o şeddeni okumadıysa, o harfi müşedded etmediyse, bu lahencelidir. Yani Allah subhanahu teala buyuruyor, İyyâke na'bud. İyyâke. Ya şedde var üzerinde. Şeddâd üstünde fethâ var. Okuduysa o. İyyâke na'bud. İyyâke na'bud. Bu lahen celidi. Her harda geldiyse, her harda geldiyse bir harf müşedded ise o şeddâni oku. Nun şedde olduysa, mim şedde olduysa, her harf şedde ise şeddâsını ver. Yahut da teşdidul muhaffaf. Bakırsan bir harf aslında şeddesi de yoktu. Sen şedde ettiyse o özünü, o aynen lahencelidir. Büyük bir hatadır. Yani mesela la tesma'u fiha lagiyya. Lagiyya. Ya harfi şedde yoktu üstünde. Lagiyya. Okuduysa o özünü, لا تسمع فيها لاغية لاغية شديتي سوياء بو لحن جليدي يانلشلخت بو olmaz. 8. إبدال حركة بحركة. يعني باخصان قرآن كريم رسمن دا وحرف ضميلة يازلب ياخد تكسرة ياخد تفتحة. بلار دا جشتي سو أزودان بير حركة قاتري سو ضمي يرنا فتحة تي سو فتحيرنا كسرية تيساو بو لحن جليدي وتسوخلوخ طبنا يبالر بعز أخجي باخصان يعني معنى داجي شل ديسا داجي شل ما ديسا بو لحن جليدي تبي معنى داجي شل ديسا تبي بو يعني خطشة ضهب يقولو يعني مثلا صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم تائن حركاسنا هذا فتحة ضميت تيسا وزن صراط الذين أنعمت عليهم ياخدت صراط الذين أنعمت عليهم باخسان ولحن جليد معنى دا داجش لربندا حركان داجشتو بير حركان داجش ما قبله بيوك بير خطا اولد فبدا günahtı olmaz. Kur'an-ı Kerim'in düz okumağından yan almaktı. 9. ziyadetu harfin ev hurufin ev kelimetin ev kelimat. Bir de bakısan ayetler, tabi Kur'an-ı Kerim'in ayetleri hepsi yazılıp tamam, fethaleridir, kesreleridir, harekeleridir, harfleridir bile. Yani Kur'an-ı Kerim'de olmaz öz başımıza bir harf fazla edağın. Yahut da bir söz, bir kelime fazla edağın. Bu daha zaman oğlu, tabi ezberlemekte çokluk oğlu. Baksan ezberlemekte bir tane ezberleri yanlış ezberler. Bir harfi fazla özünden getirir. Bir söz özünden fazla getirir, bir kelime fazla getirir. Tabi bunu yapan amdla günahkar olur. Ve çokluk da yapmazlar amden özünü. Ama bir tane ezberlediyse ezberlemeğini arz etsin. Koy ayrısı dinlesin ezberlemeğini. O dinleyen diğer özüne burada bir harf fazla etti. Bir söz fazla etti. Manası hardadı. Geldiyse bir söz yahut da bir harf fazla ettiysek bu lahinceli
dilini özüne. Yani mesela bir tane okuduysa يَا اَيُّهَا النَّاسُ عْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Bak burada bir harf fazla ettik. وَلَعَلَّكُمْ özü vav yoktu. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Bu vav fazla ettiyse fabu ne oldu? Lahen celi oldu. Bir de geldiyse bir harf السجتيسو السجتيسو بدل حنجلي يلا عين آيات يا أيها الناس اعبدوا ربكم يعني أخ ما ديسو أيها الناس اعبدوا ربكم أو حرف السجتيسو يا خط بير سوز السجتيسو بدل حنجلي دي من ضمن غير مقهية طلسان Kur'an-ı Kerim nece yazılıp, ögüdeydi, nece yazılıptı, fethasıydı, harekelerdi, kesrasıydı, dammasıydı, sözleriydi, harflerdi. Ne es-süget, ne fazla et. Es-sügetse yanlışlıktı, fazla ettiyse yanlışlıktı. Geldiyse bir harf özü idgam olupdı. İdgam olupdı, sen idhar etti o özünü. Yahut da izhar ise sen idgam ettiyse o özünü. Yani mesela bizde huruf-ı kameriye var, huruf-ı şemsiye var. İn huruf-ı kameriye ibgi haccaka ve khif aqimahu. Okud mesela el cenne minel cinne geldiyse okuduysa o özünü minel cinne el cahim لام إدغام يتيسو جيما بدا لحن جليد نيازوخ كي بعز أخر دا بنا أخر بيلا دا أخر بخصا من الجنة والناس بلا أخلار فبدا olmaz بو örnekler idi عزيز kardeşler bacılar لحن جلي üzerine دعامز الله سبحانه وتعالى cümlemizin okumağını yetsin توفيق يتسن أي جاء الشاغن بير أرادان دا سورا إن شاء الله تعالى أتغلار خسزوتي وبير بولمي اللحن الخفي معنا سناده

tek tek okumak buna dilini et-tahkik. Ağır okumak. Bunun karşısı nedir? El-hadr. İkinci seviye el-hadrdi. Hadr ne demekti? Huvel qira'atu s-sari'a elleti yuaddiha el-qari'u min gayri ihlalin bil hurufi ve makharijiha ve sifatiha. Süratle okumaktı. Tabi hadr de hardan alınıp Arapça dilinde bir tane bir üstkök yerden endiyse, bir dağdan endiyse mesela aşağıya tabi durmağı ağır olur. Süratle ener. Ona dilini el-hadr. Fe seri okumağa, Kur'an-ı Kerim'in seri okumağına dilini el-hadr. Bu da oğlu. Bunun da yeri var. Has yeri var. Süratle okumağın yeri var. Ama gerekim bir tane süratle okuduysa Kur'an-ı Kerim'i iki şeyi gözü önüne koysun, fikrine koysun. Birincisi süratle okur. Hatta o okumağa değilsin el-hadir. İkincisi ahkamı itirmesin. İdgam isterse idgam yetsin, izhar isterse izhar yetsin. Med isterse bir med versin. Ama okumağının tipi süratlendi. Süratlendi. Bunu da gere okucu bilsin. Yani Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم bak bu hadirdi. Bunun da yeri var. Baksan namazda yahut da teravih namazındadı bir şeydi. Bunu okucu imam süratle okur. Yani hatta o makama göre, o yere göre, o vaz'a göre. Bu ikinci. Üçüncüsü dilini özüne ettedvir. Birincisi el-tahkik idi, ağır okumak, çok ağır okumak. İkincisi el-hadirdi, süratle okumak. Bu ikisinin orta yeri dilin özüne el-tedvir. Biz urfumuzda diyarık buna bu tertil okuru. Tertil okuru. Ama özü yani tecvid ilminde bu martebeye dilini el-tedvir. هو الاتيان بالقراءة متوسطة بين التحقيق وبين الحدر سرعة وآغر أخماغنن أرطا يري إكسنن أرطا يري أرطا أخماغ يعني

eşittiğimiz gibi ne birincidir ağır okumak ne de hadir kimindir süratle okumak ikisinin orta yerindir. Tabi bazı ulema de diğer tertil de var dördüncü mertebede ama tertil ki Allah subhanahu teala buyurdu ve rattilil Kur'an'ı tertile bu üç mertebe tahkik olsun, hadir olsun, tedvir olsun üçü de girer bu sözün içine tertil. Yani Müslüman insan Kur'an'ı ne süratle okuduysa manası tertil okuyuptu. Kur'an'ı tertil edipti, okuyuptu güzel şekilde. Aziz kardeşler, bacılar, bir aradan sonra inşallah teala bir de dönük sizinle, bizimle kalın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عزيز قرشلار باجلار، programın başında okuduk Ennebe surasının ayetleri 21 ayetten 40. ayete kadar. Bu ayetleri bir kıssayca böyle açıklasak iyi olur. Buyur Hak Teala inne lil muttakine mefaza. Önceden bu sure neyden başladı? Amma yetesâelûn. Kafirler inkar edirdiler kıyamatı bile, hesabı, kitabı. Bile biz öldük, ondan sonra kıyamet yoktu, cennet yoktu, cehennem yoktu. Allah subhanehu ve teala bunlara karşı diri, kıyamet var, cennet var, cehennem var. Mekayet olun. İman getiren böyle var o ziyti, iman getirmeyen böyle var o ziyti. O kıyamatın, Allah subhanehu ve teala o kıyamet gününü bizimki vasf eder bu ayetlerde. Ehli cehennemi geçen derste açıkladık. Allah subhanehu ve teala ne azablar bırakmıştı özleri için. İndi bu ayetlerde Allah subhanehu ve teala bayan eder. Ehli cenneti ne ikram edip onlara, ne ikram eder özlerine, ne bağışlar özlerine. Buyur Hak Teala inne lil muttakine mefaza. Yani doğrusu muttakiler için bir kurtuluş vardır. Onlar hılas olurlar. Kurtuluş var özleri için. Hılas olurlar. Mefaze, hadaika ve a'nabe. Güzel bahçeler, üzümler, bağlar onlar çıvar kıyamatta. Ve kevaibe etrabe. Güzel hurinler var cennette. Allah subhanehu ve teala ikram eder ehli cenneti. Ve ke'sen dihaka. Yani dolu bardaklar. Tabi cennette anharlar var, sular var, su var. Yani bakısan nehir di geçiri. O nehir geçtiği sudu, geçtiği baldı, geçtiği içgidi. Aynı zamanda da süttü. Ve ke'sen dihaka. Dolu bardaklar olarçı var. Ne isterseler gevleri ne isterse, ne izgi isterse cennette var özleri için. La yesma'une fiha lagvan ve la kizzâbe. Orada boş sözler eşitmezler. Ehli cennet boş sözler konuşmazlar ve eşitmezler. Ne boş sözler eşitirler, ne de yalan sözler eşitirler. Ne de yalan var cennette. Manası boş sözler, yaramaz sözler insanı yoruldu. Aynı zamanda da yalan demek kötü bir şeydi. Fe ehli cennet ne boş sözler eşitirler, ne de yalan eşitirler. Cezaen min rabbike ataen hisabe. Bu da Allah subhanehu ve teala'dan fazlasıyla bir lütuftu ve ihsandı özlerine. İkram edip özlerine Allah subhanehu ve teala. Rabbi semavati vel ardi ve ma beynehuma. Göklerin Rabbisi,

Rabbis semavati, yerin Rabbisi, gökten yerin arasının Rabbisi ki Rahman da Allah Subhanahu ve Teala. Bu fazlı, bu ikramı eden Allah Subhanahu ve Teala'dı ki özü halk edipti yeri, göğü ve arasını. La yemlikuna minhu hitaba. Allah Subhanahu ve Teala yalnız özü izin veri. İzin veri onlara konuşsular. Ve bir dene konuşmaz Allah Subhanahu ve Teala ona izin vermese. La yemlikuna minhu hitaba. Yevme yekumur ruhu vel melaiketu saffa. O günde ar-ruh ki Cibril aleyhisselamdi. Melaikeler durarlar. Sırayla durarlar. O gün hakkına kıyamet gününde Allah Subhanahu ve Teala vasf eder. Cibril aleyhisselam geldi. Melaikeler gelirler. Hepsi sırayla durarlar. La yemlikuna. La yetekellemune illa men ezine lehu rrahmanu ve kale savaba. Kimse seleşe bilmez. Allah Subhanahu ve Teala izin vermese. Bir dene sarışabilmez, konuşabilmez o günde eğer Allah Subhanahu ve Teala ona izin vermese. Zalikel yevmul hak. İşte bu hak olan gündür. Zalikel yevmul hak. İnkar etme onu özünü. Bunu inkar eden kafir ol. Femen şa'et tehaza ila rabbihi sebile. Femen şa'et tehaza ila rabbihi me'abe. İsteyen işte bu düz yoldu. İman getirsin. Bu yol Allah Subhanahu ve Teala'ya yetirir sizi. İnna enzernakum azaben qariba. Biz size yakında bir azap inzar edir Hak Teala. Fe insan mekayet olsun. İnna enzernakum azaben qariba. İman getirmediyseniz müstehak olsuz azaba. Özünüzü azaba uğramayın. Allah Subhanahu ve Teala'nın gazabına uğramayın. Yevme yanzurul mer'u ma qaddemet yedâh. Kıyamet günü hapsı insanın ettiği arz olunu, insan ettiğini görer. Eğer iyi olursa iyi, harap olursa hepsini görer. Hepsini gözüyle görer. Kulağıyla yeşidi. Çünkü aynil yakin ol özünde. Hakkul yakin ol özünde. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. O gün hakkına kafir ne konuşu keşke toprak olaydım. Ama bugün de yani nedamet, esef para etmez özüne. Allah Subhanahu ve Teala tüm davarları yığıştırı hesap eder. وَاِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. Tüm davarları yığıştırı Hak Teala. Onları durudu. Bakırsan bir davarın coku var. Teaddi edipti bir davara ki coku yoktu. Allah Subhanahu ve Teala ikisinin ara yerinde hükmeder. Ondan sonra bu davarları Hak Teala hepsini torpak eder. Kafir görende bunları Hak Teala torpak etti. O zaman temenni eder. Diğer keşke ben de bunlar kimin torpak olaydım. Çünkü geldiği üzerine çok ağır oldu bu kafirlerin. Duamız Allah Subhanahu ve Teala bizi cümlemizi muvaffak etsin. Kur'an-ı Kerim'i iyice okuyağın, iyice anlayağın. Allah Subhanahu ve Teala ana babamızı affetsin, halimize rahmetsin, ev uşaklarımızı saklasın, rızıklarımıza bereket salsın, memleketimizi hıfz etsin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sitesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM.

geçmişliklerimin arkasındaki fani sensin. Ve bunca neyin yok edilişini sadece sende gördüm ben. Duymasan da çığlıklarımı, her ne kadar ah etmiş olsam da sana, korkma, korkma. Sevenin sevdiğini ahı tutmaz. Hiçbir sevilen, hiçbir sevilen hangi ahı alırsa

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: olan Kerpük frekansımız 90.1.
1: Türkmen FM Haber Radyosu'ndan herkese merhabalar. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Semen Ağa, yeni yönetimin il içinde turizm projelerini hayata geçirmek için çalıştığını ve Kerkük Kışlası'nı restore edilerek müzeye dönüştürülmesi için çaba gösterildiğini vurguladı. Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Semen Ağa, hükümete özel jeneratörlere sağlanan devlet yakıtının artırılması çağrısında bulundu. Kerkük Valisi Mehmet Semen Ağa, güvenlik güçlerine Kerkük'teki özel istasyonlardan gaz yağ kaçakçılığının önlenmesi gerektiğini vurguladı. Parlamento Türkmen Kitlesi Başkanı Milletvekili Erşat Salih, Devrim Komuta Konseyi kararından zarar gören ve davaları halen Mülkiyet Davaları Kurumu'nda süren arazi sahiplerini yatırım projelerini durdurmak için mahkemelere başvurmaya çağırdı. Kerkük Valisi Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi listesi üyesi Sefsen Cedü'yü mecliste denge komisyonu başkanlığına seçti. Kerkük İl Meclisi Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi listesi üyesi Ahmet Remzi'yi güvenlik ve savunma komisyonu başkanlığına seçti. İmar ve Kalkınma Koalisyonu Başkanı Muhammed Şia Sudani, koalisyonun yeni hükümeti desteklemeye devam edeceğini belirtti. Maliye Bakanlığı, sosyal yardım sistemine dahil olanların Eğitim Bakanlığı'na aktarılmasına izin veren yasal bir dayanak bulunmadığını açıkladı. Parlamento Başkanı Eybetül Halbusi, parlamentonun bugün veya yarın hükümet programını teslim alacağını duyurdu. Milletvekili Muhammed Şimeri, bütçe dosyasının mevcut aşama siyasi güçler için öncelikli olduğunu açıkladı. Meteoroloji Kurumu Süleymaniye'nin Karlar kenti kuzeyinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini ve Bağdat'ta da hissedildiğini duyurdu. Necef Uluslararası Havalimanı günde 2 uçuşla hacı adaylarını sevk etmeye başladığını açıkladı. Ortak Operasyonlar Komutanlığı Kerkük Operasyonu bölgesinde düzenlenen 2 hava sahasında 3 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Süleymaniye'nin Biban ilçesine bağlı Surdaş kampında insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Kampta İranlı Kürt muhalif ailelerin yaşadığı belirtildi. Güvenlik kaynakları Bağdat'ta bir kuyumcu sahibine kamu ahlakına aykırı içerik paylaşması nedeniyle işlem başlatıldığını bildirdi. İsrail Mahkemesi Gazze filosundan 2 aktivistin tutukluluk süresini uzattı. İran Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırı düzenlendiği iddialarını reddetti ve kendisine yönelik herhangi bir adıma sert ya karşılık verileceği uyarısında bulundu. İran'ın başkenti Tahran'ın batısındaki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi ise yaralandı. Ukrayna Rusya'yı tek taraflı ateşkese rağmen saldırı düzenlemekle suçladı. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki Özgürlük Projesi operasyonunun askıya alındığını açıkladı. Washington, Hürmüz'de seyir sefer özgürlüğünü savunmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taslak kararı sundu. Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle 2 tankneye düzenlenen ABD saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti. ABD polisi Teksas eyaletinin Dallas kentinin kuzeyinde bir alışveriş merkezi yakınında meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 3 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Haberlerimizin sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعان أغا يكشف بأن الإدارة الجديدة تعمل من أجل إنشاء مشاريع سياحية داخل المحافظة، ويؤكد السعي من أجل ترميم قشلة كركوك وتحويلها إلى متحف تاريخي. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعنغا يستقبل رئيس هيئة السياحة المهندس ناصر غانم مراد في مبنى ديوان المحافظة. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعنغا يدعو الحكومة إلى ضرورة زيادة كميات الوقود الحكومي المجهز للمولدات الأهلية. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعنغا يدعو الأجهزة الأمنية في المحافظة إلى ضرورة السيطرة على تهريب مادة الغاز من المحطات الأهلية في كركوك. رئيس كتلة جبهة تركمان العراق الموحد النائب أرشد الصالحي يدعو أصحاب الأراضي الأصليين المتضررين من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والذين ما زالت قضاياهم منظورة في هيئة الدعاوى الملكية إلى مراجعة المحاكم المختصة لإصدار أمر ولائي بإيقاف المشاريع الاستثمارية. مجلس محافظة كركوك يصوت على انتخاب عضو قائمة جبهة تركمان العراق الموحد سوسن جدوع لرئاسة لجنة التوازن في المجلس. مجلس محافظة كركوك يصوت على انتخاب عضو قائمة جبهة تركمان العراق الموحد أحمد رمزي لرئاسة لجنة الأمن والدفاع في المجلس. رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شيع السوداني يؤكد أن ائتلافه سيواصل دعم الحكومة المقبلة. وزارة المالية تعلن عدم وجود سند قانوني يسمح بتحويل المشمولين بنظام الرعاية الاجتماعية إلى وزارة التربية. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يؤكد أن البرلمان سيستلم اليوم أو غدا البرنامج الحكومي من رئيس الوزراء المكلف. النائب محمد الشمري يكشف أن ملف الموازنة يحظى بأولوية كبيرة لدى القوى السياسية خلال المرحلة الحالية. الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي تعلن عن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.8 درجات شمال مدينة كلر في محافظة السليمانية شعر بها سكان العاصمة بغداد. هيئة النزاهة تكشف عن ضرر بالمال العام بشركة تجارة المواد الغذائية في ميسان. مطار النجف الأشرف الدولي يباشر تفويج الحجاج بواقع رحلتين يوميا. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM sözünle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen...

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: Türkmenlerin en sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.